odası diyor. Sabah kırık, yupi sıra kabar, kırtawa ngel kami. Yalah dede nengun. Nengun istari ya. Lagu.